E, diye insanı iç parça. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dört okuyorsam var o ya, yosama pırçıyor. Şalma.